0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Cyber Neuro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi, MS, Serebral Palsi, İnme, omurilik felci ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonunda kullanılan giyilebilir robotik sistemdir. Detaylı bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
4: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
0: Reklam. Radyo
5: S. Er Yıldız Grup. Lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup Gülen Adamı sunar.

0: Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.
5: Hello Turkey, my name is Albi and you're listening to my new song I See You on Radio S.

Selamlar, saygılar, günaydınlar. Nasılsınız, keyifleriniz nasıl? Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Hafta içinin tam ortasındayız. 13 Mayıs çarşamba. Biraz yine hava acaba soğusam mı diye düşünmeye başladı. Umarız uzun sürmez. Böyle bir serinlik oldu. Aman dikkat, hasta olmayın. Hatta önümüzdeki günlerde yine böyle bir kısa yağış geçişleri bekleniyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Biraz evvel dinlediğiniz I See You isimli şarkı, Albi ve Judy Ranks'in şarkısı. Haftanın şarkısı seçildi radyomuzda. Track of the Week'ti. Şimdi Purple Disco Machine, radyomuzun disc jockey'lerinden bir tanesi her pazar akşamı. Onun Purple Disco Tales isimli radyo şovunu dinleyebiliyorsunuz radyonuzda. Disco Cherry yepyenisi Purple Disco Machine'den.

Altyapı olarak peki tarzını değiştirmemiş ama mesela vokal konusunda pek vokal yok bu şarkıda. Evet, Purple Disco Machine'in yepyenisi buradaydı. Disco Cherry'di şarkının adı. Şimdi Fly Project.

Brixen ve Cascada. Boy You Turn Me buradaydı. 8.48 saatler, burası Radyo S. Yepyeni şarkılar burada, süper coverlar burada. Our music quality is the best for today's hit music. Radio S. Bursa. Bu haftanın yenilerinden bir tanesi de yine radyomuzun DJ'lerinden, biliyorsunuz dünyanın en ünlü diz jokeyleriyle, prodüktörleriyle çalışıyoruz biz. Burası Radyo S, burası bambaşka bir radyo istasyonu. Clapton. Her cumartesi akşamı saat 19'da Clapton'un Clubcast isimli bir saatlik mixini dinliyorsunuz Türkiye'de sadece radyonuzda. Clapton'un yeni bir şarkısı var, Wanderlust. İşte burada bu hafta yenilerin arasında bu şarkı, geçtiğimiz cuma günü çıktı, daha birkaç günlük şarkı.

0: Er Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
0: Reklam. Radyo S. Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubu'nun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Hüge'nin French Montana ile birlikte yaptığı şarkı buradaydı. One Night. Eskilerden bir şarkı yeniden hayat buldu. Bu da bu haftanın yeniler arasında Remedy ve Morris. Close to You. Yaşı birazcık ileri olanlar bu şarkıyı hemen hatırlayacaklardır. 9.07 saatler, burası Radyo S. Yepyeniler burada. Süper coverlar burada. En yeni Türkçe şarkılar burada.

Aslında şarkının orijinali bayağı eski. İlk kez 1963 yılında Richard Chamberlain okumuş şarkıyı kaydetmiş. Ama daha sonra birçok isim yapmış ve şarkıyı zannediyorum dünya çapında en büyük üne kavuşturan kişi ise Maxi Priest. Close to You'yu biz ondan duymuştuk ilk kez seneler önce.

Remy Rainey ile buradaydı. Şimdi yine geçtiğimiz cuma günü çıkan yeni şarkılardan bir tanesi Rompasso. Daha önce şarkılarını çaldığımız yakın dönemden Radio Friendly isimlerden bir tanesi. Şarkılarını radyolarda bolca çaldık. Yepyeni bir şarkısı var. You Lonely Tonight. Size önce onu dinleteceğim. Arkasından büyük bir sürprizim var. Helen'in yeni bir şarkısı çıkacak. Ve çıkmadan önce birazdan size bir kez dinleteceğim şarkıyı.

Tiesto, You Lonely Tonight buradaydı. Birazdan Halle'nin şarkısı geliyor. Kulağınız burada olsun. Yakın dönemde bir sürü güzel şarkısını çaldık Halle'nin. Ve hatta kimseler böyle çalmaya elini uzatamazken biz dedik ki Halle'nin bir tane çalıyoruz dedik. Ve başından itibaren ona destek verdik. Sevgili Halle'nin yeni şarkısı yarın çıkacak, Pressure. Ve sadece bugüne özel bir kere şarkıyı dinleyelim. Açın radyonun sesini.

0: Önce bulamazsın, kelimeler, telefon gibi harika şarkılarıyla çaldık. Hep İngilizce, Türkçe karışık şarkıları. Ve yepyeni bu şarkı Radyo S Farkı ile sizlere ulaştı. Yarın çıkacak şarkı.
1: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S Now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum side.
0: Ve yine yenilere devam edelim. Rudimental'ın yeni şarkısı. Rudimental ekibine, grubunu çok seviyoruz. Ve özellikle drum bass tarzını biliyorsunuz, Türkiye'de çalan tek radyo istasyonuyuz. Ve güzel şarkıları bulup ara ara sizlerin kulağına alıştırmaya çalışıyoruz drum bass'e. Love You More şarkının adı. Rudimental burada.

Rudimental, Love You More buradaydı. 9.19 saatler. Şimdi sırada ne var? Topic Shimza, A7S, Missing You. Yine yakın dönemde çaldığımız güzel yeni şarkılardan bir tanesi.

Biliyorsunuz bu aralar Topi'nin yeni şarkısını çalıyoruz Becky G ile birlikte. Sorry Papi. Belki program sonuna doğru onu da dinleriz. Aslında dinletecek çok şarkı var. Sonra ben böyle söylüyorum, unutuyorum. Hatta dün şöyle bir şey oldu. Dedim ki yeni bir şarkı çıkacak. Şarkının bana geldiğini düşünüyorum. Suave Records'dan çıkacakmış dedim. Geldiyse çalalım dedim ama unuttum. Hemen sizler için hazırladım ben o şarkıyı. Şarkı Cuma günü çıkacak. Ve ben bunu Türkiye radyolarında ilk kez size dinletiyorum. Traka traka. Bougie ve Easy.

0: şarkı henüz çıkmadı. Bu cuma çıkacak. Radyo Spark ile dinlediniz Traka Traka. Buji daha önce şarkılarını çaldığımız bir isimdi. Ama bu vokal ilk kez duyduğumuz bir vokal. Easy.
1: Is the best for today's hit music. Radio S. Bursa.

0: Er Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
0: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Reklam. Radyo
0: S. Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Madonna ve Sabrina Carpenter, Bring Your Love buradaydı. Artık son yarım saatin içerisindeyiz programda ama yeni şarkıların ardı arkası kesilmiyor. Ina ve Matoma geçtiğimiz perşembe günü bir şarkı çıkardılar. Dream Out Loud.

Hematoma, Dream Out Loud buradaydı. Şimdi sizleri bayağı bir eskilere götüreceğim. Michael Jackson'ın filmi çıktı biliyorsunuz. Ve film sayesinde Michael Jackson'ın eski şarkıları yeniden her yerde dinlenir oldu. Hatta listelere yeniden girdi. Şimdi sizi Michael Jackson'ın Thriller albümüne geri götürüyorum seneler seneler önceye. Billie Jean, efsane şarkılardan bir tanesidir Michael Jackson için. Yani o albümde, Thriller albümde, albüme ismini veren şarkı Thriller olsun, Beat It olsun, Billie Jean olsun, hepsi gerçekten müthiş efsane şarkılar. Hadi biraz keyfine varalım. Michael Jackson, Billie Jean şimdi burada.

Michael Jackson, Billie Jean buradaydı. Ve bu şarkının İngiltere single listesinde 4 numaraya kadar yükseldiğini söylemeliyiz. Zirveyi ele geçirebilir, belli olmaz. Biliyorsunuz daha önce yaşadık böyle şeyleri. Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde. Michael Jackson'ın hem Off The Wall albümü 70'li yıllardan, hem işte Thriller albümü, hem Bad albümü. Bu aralar inanılmaz çok dinleniyor. Süper. Here comes more of today's hit music on Radio S. Yine günümüze dönelim. Hedegaard'ın yenisi Araş'la birlikte Say My Name radyonuzda. I've been talking-

Yarınki programımda Cuma çıkacak bir sürü şarkıyı size erkenden dinleteceğim. O yüzden yarınki programı kaçırmayın diye şimdiden söylemiş olalım.

BB Rexha, New Religion, vazgeçmediğimiz şarkılardan bir tanesi. Bu arada sevgili Hasan mesaj göndermiş. Tabii saat ilerlediği için ben arada yanlışlıkla programın açılışında eski alışkanlık günaydın tünaydın diyorum ya. diyorsunuz ki DJ F ne yapıyorsun ne tünaydın? Ağız alışkanlığı senelerce öyle program yapınca. O da tabii saat ilerledi diye günaydınlar tünaydınlar yazmış. Yayının kapanışına az kalmış. Ancak uyanıyorum ben de demiş. Bu şarkıyı istemiş Antonia'dan.

Hasan, teşekkürler bu güzel şarkıyı bize hatırlattığın için. 2024'ten bir şarkıydı. Radyo S keşiflerinden, Radyo S hitlerinden bir tanesiydi. Yani böyle düşününce bunun gibi ne kadar çok güzel şarkı çaldık seneler içerisinde. Tabii müzik sürekli evriliyor bir yerlere. Değişiyor. Ama bunların tadı da bir başka gerçekten. Hasta luego. Antonia Hasta luego buradaydı. Yepyenilerden biriyle ben de veda ediyorum. Calvin Harris'in yenisi jazzy vokallerde Satisfy. Bu haftanın en iyi çıkışlarından bir tanesi. Yenilerinden daha doğrusu. Geçtiğimiz cuma çıktı. Ben de bu güzel şarkıyla veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın haftanın perşembesinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağınız radyosu olsun.

0: Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam. Radyo S.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
0: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Reklam.
3: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la

05 saatler hanımlar beyler, Radyo S 95.6 burası. Bugün de Ena Amut'un Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım 12'ye kadar. Çarşamba öğle öncesini paylaşacağız sizlerle. Haftanın ortasındayız. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur ve umarız efendim planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Gelin iki saat paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Manifest Ayşe Pekkan Hileli Radyonuzdaydı. Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Trafik ve sosyal medya birleşince ortaya çok enteresan manzaralar çıkıyor. Sırf sosyal medyada paylaşmak uğruna trafikte yapılan saçma sapan hareketler. Bazen bunları işte makas atarken görüyoruz, biliyorsunuz. Drift atarken falan görüyoruz. Hele bir de artık yeni trafik düzenlemeleriyle beraber cezalar katlandı. Ama hala ya bunu bilmedikleri için yapıyorlar, ya o an gaza geliyorlar, ya da aman kim görecek deyip de, yani kim yakalayacak deyip de yakalıyorlar. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür, son dönemde trafikte dans eden bir genç kadın efendim. Sakarya'da. Trafiği durduruyorlar. Ekipler de onları durdurmuş. Akıl almaz anlar Sakarya'da trafikte yaşandı. Genç kadın dans ederek ulaşımın aksamasına neden oldu. Akan trafikte arabayı durduruyorlar. Kadın iniyor. Dans etmeye başlıyor falan. Burada videosu var. Bakalım açılırsa ona da bakalım hatta. Evet, arabanın önünde dans ediyor falan filan. Diğer arkadaşları işte telefonlarla kayıt yapıyorlar, standart. Plaka falan, her şey meydanda. Zaten yüz de açık ortada. Gece saatlerinde bir coşku seli. Tabi bu coşku selinin bir faturası da olması gerekiyor. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Darboğaz sokakta. Aracın önünde, şimdi plakayı falan vermişler, bize gerek yok. Aracın önünde dans eden 24 yaşındaki R.D. trafik akışının durmasına neden oldu. Bundan tabii bir kısmı memnun. Yerel haber sitelerinde paylaşılan onlarca aracı durdurup dans etti başlıklı videoyla ilgili çalışma yürüten emniyet ekipleri, kimliği tespit edilen R.D.'ye kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmekten 25 bin lira, taşıt yoluyla trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak maddesinden 5.662 lira, toplamda 30.662 lira idari para cezası kesti efendim. 30 bin. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler de ödesin inşallah. RD hakkında ayrıca, bunda da bitmiyor, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçlarından adli işlem yapıldı. Buradan da biraz kitlerler. Tabii bununla da kalmıyor. Şimdi artık hep söylüyoruz, yani otomobil sahipleri, siz yapsanız da yapmasanız da sizin aracınızın karışmış olduğu bir hatada o fatura size de geliyor bir şekilde. Ya da faturanın bir kısmı. Şöyle, öte yandan RD'nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü AEY, o da 21 yaşındaymış. Aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak maddesinden 1246 lira. Sadece park lambalarıyla seyretmekten 1246 lira. Saygısızca araç kullanmaktan 1000 lira ve standart dışı süspansiyon sistemi... Ekipler gördüğüne yazmış. Standart dışı süspansiyon sistemi bulundurmadan 5000 lira olmak üzere toplam 8492 lira idari para cezası verildi. Yine insaflı davranmışlar bak. Yani daha da fazla kitleyebilirlerdi. Yani daha fazla madde bulunurdu yani, istese oho. Gözünün üstünde kaş var deyip bir daha. Yani şu saçmalıklardan artık kurtulmak gerekiyor. Tamam, aracın önünde dans etmek isteyebilirsin. Bu sana çok eğlenceli gelebilir. Çok marjinal de gelebilir. Muhtemelen marjinal gelmiş bunlara. Filmlerden falan etkilenerek yapılan şeyler. Bunu illaki yapmak istiyorsan yap. Yapma diyen yok ama yapılacak yer orası değil. Orada da yapabilirsin. Yaptığında işte böyle cezayı kitlerler. Tabii farklı şeyler de insanın başına gelebilir. Hani o an bir şey olmamış ama yani hiç gerek yok. Aynı zamanda ne oluyor? Böyle yaparak kendini de cümle aleme rezil etmiş oluyorsun. Dediğimiz gibi kim olduğu belli. Tamam, burada sadece isminin baş harfleri var ama zaten orada olanlar tanıyorlardır. Kendini de cümle aleme rezil etmiş oluyorsun. Bu da işin diğer bir tarafı tabii ki. 10-17 saatten Radyo S'te. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Çok da güzel bir düzenleme oldu. Şu şarkıyı dinleyelim. Ümit Sayın ve Bengü. Ya sen gidip de ardından buradayız.

mi Sayın Bengü? Ya sen girip de radyonuzdaydı. Yılların şarkısı yeni düzenleme çok da güzel oldu. Efendim yine bir dolandırıcılık vukuatımız var. Yine yeni yeniden diyerek 14 milyon lira dolandırmışlar. 14 milyon lira bakınız. Kandillerini kamu görevlisi olarak, yani senaryo hemen hemen aynı. Adana merkezli 10 ilde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 14 kişiyi 14 milyon lira dolandıran kişi başı 1 milyon. İyi. Çeteye yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken suçtan elde edildiği belirlenen 20 milyon lira değerindeki kripto varlık ve bir arsaya el konuldu. Adamlar artık bak yerleşik düzene geçmeye başladı. Yani o kadar çok dolandırıyorlar ki artık aldıklarını, önceden mesela sadece hani kripto para, ne bileyim hani yurt dışı falan filan değerlendiriyorlardı. Yurt dışına kaçırarak. Şimdi artık adamlar yerleşik hayata geldi, geçti, arsa alıyorlar kendilerine. Evet, buraya daha büyük yatırımlar yapacağız, daha büyük evler kuracağız, daha fazla ekiple çalışacağız çünkü ekibimize yetmiyor. Kendi ofislerimizi kuracağız, kira vermek istemiyoruz kendi çalışanlarımızla. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp korku ve paniğe sevk ederek dolandıran çeteye yönelik korku ve panik. Hesabınız terör örgütlerinin eline geçti. Adınız terör soruşturmasına geçiyor. Ver parayı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler çetenin 4'ü yabancı uyruklu 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası, nakit para ve dövizlerini alarak dolandırdığını tespit etti. Adana merkezi, İzmir, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan soruşturma sırasında polisin 25 kişinin de dolandırılmasının önüne geçtiği belirtildi. Bak, adamlar o anda dolandırmaya devam ediyor. Efendim operasyon yiyoruz şu an. Bir dakika dur, son bizde şey kaldı. Abicim sen git şundan parayı şu parktan al, oradan. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan 28 şüpheden 22'si tutuklanmış. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bunları da bırakmamak lazım, da o da ayrı bir şey. Bunları bıraktıktan sonra yine aynı şeyi yapacaklar yani. Paralara da el konulmuş. Bak öte yandan şüphelilerin mağdurların yanına gittiği anlar ve dolandırıcılıktan sonra bir restoranda çorba içtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emek harcıyor adam. Gidiyor onca parklara gidiyor, şüphelilerden para almaya gidiyor. Koşturuyor bir şekilde yani, fazla enerji tüketiyor. Hal böyle olunca insan acıkır. Oradan çorbasını da içiyor, o paralarla beraber dönüyor ondan sonra. Rahatlar yani. Adamlar komple rahatlar maalesef. Ay ay ay, hep söylüyoruz aman dikkat, aman dikkat diye ama galiba sadece aman dikkat demekle de olmuyor, yetmiyor ne yazık ki. Bugün bunlar dolandırılıyor. Mesela dün başka bir dolandırıcılık haberi vardı. Var yani bunlar bana mısın demiyor efendim. Birini yakalıyorsun, diğeri devam ediyor. Biz çünkü bu konuda dolandırılmaya alıştık. Biz dolandırılmaya alıştık yani. Hal böyle olunca arz talep meselesi.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Bu hilal sensiz
0: olmaz. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Aydis, yalancı şahidim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Şöyle bakıyorum, bakınız, haneler küçülüyor, tek yaşayanlar artıyor demiş. Geçen sene de benzer bir durum vardı. Her yıl demek ki bu artış sürüyor efendim. Türkiye'de aile yapısı değişiyor efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK yani, istatistiklerle aile 2025 verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3.08 kişiyle tüm zamanların en düşüğüne geriledi. 3.08. Normalde çekirdek ailede biz ne görürüz? Hani bir baba, bir anne, iki de çocuk olur değil mi? Genelde böyle hep odur çekirdek aile dediğimiz. 2008'de bu sayı 4 kişiydi. Evet, oydu yani, iki çocuk, anne, baba. Aileler küçülürken tek yaşayanların sayısı da artıyor. 2014'te %13.9 olan tek kişilik hanelerin oranı 2025'te %20.5'e yükseldi efendim. Bak, 2025'te toplam hane halkı sayısı 26.9 milyon olurken hanelerin %41.9'unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk olduğu görüldü. Yine 2025'te 26.9 milyon haneden 7 milyonunda 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Yani diğer bir ifadeyle hanelerin %26.1'inde en az bir yaşlı vatandaş yaşıyor. 2014'te en az bir yaşlı fert bulunan hanelerin 1.073.367'sini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluştururken 2025'te bak, tek başına yaşayan yaşlı fertlerde de sayı artıyor. 1.836.496'ya yükselmiş efendim. Yani 2025'te tek kişilik hanelerin %33.2'sini tek başına yaşayan yaşlılar oluşturdu. İyi olan bir şey var, akraba evliliği azalıyor. Ya bir zahmet yani arkadaş. Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre 2010'da gerçekleşen resmi evlenmelerin %5.9'u akraba evliliği olurken bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşerek 2020'de %3.8, 2025'te ise %3 olduğu ifade görüldü. 2025 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il %16.9'da Şanlıurfa olurken en düşük olduğu il %0.4'le Kütahya ve Edirne oldu efendim. Bak, 2025'te 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş olan 3,5 milyon kişiden 2.4 milyon kişinin anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Yani 25 ve 29 yaş arasında olanlar. Yine 2025 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde fertlerin %57.1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı %0.9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak gerçekleşti. Ne? Kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyen. Kendi konutunda oturup kira ödemeyen de olabilir o. O cümlede biraz kafa karışmış olabilir efendim. Mevzu böyle. Yalnız yaşayanların sayısı artıyor. Bunda tabii ki en büyük etkenlerden bir tanesi ekonomik durumlar. Gençler evlenemiyor. Evlenemiyor demeyelim, evlenmiyor diyelim. Biraz da artık hani evlilik önceden en önemli konuydu. Erkeklerde mesela işte askerlik bitimiyle beraber, hatta askerlik bitmeden veya işte üniversite ile beraber böyle artık hani evleniyor musun, var mı birileri diye baskılar başlardı. Kadınlarda ise daha böyle şey, hani yaş 20 olmaya başladığı andan itibaren var mı birisi, artık evlendirelim. 22-23 o zaman geç olarak görülüyordu, evde kalacak bu kız. Şimdi artık bu oranlar falan değişti. Yani yeni nesil bu yaş konusunda takıntılı değil efendim. Daha rahatlar. Hal böyle olunca iş güç derken tabii ailenin yanından da ayrılıyor çoğu. Ya da yani kendisi böyle olsun istiyor. Doğal olarak tek yaşayanların oranında da artış oluyor. Burada üzen bir nokta varsa o da tek başına yaşayanlarda yaşlı olanların oranının da artmış olması. Bu hani biraz insanın böyle içini burkluyor değil. Ama genel durum böyle sevgili dinleyenler. 10.46 saatler Radyo S'te. Sevgili Hasan dıt dırı dıt demiş o da. Abi bir gün böyle sadece bu şekilde program yapalım ya. Dıradın dıradın diye girip. Sıfır risk bak böyle. Ben buradan sen oradan. Günaydınlar, tünaydınlar. Mutlu günler dilerim Mahmut Beyciğim demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Arzu, bu sabah televizyonda izledim. Çok riskli konulara değiniyorsunuz Mahmut Bey. Millet boşanmasın demiş. Efendim biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten. Sabah televizyonda bir avukat konuğumuz vardı. Boşanmaları konuştuk. Yani daha doğrusu boşanma sonrasındaki mal paylaşımlarını konuştuk. Kafa karıştıran bir konudur. Umarım izlemişsinizdir. Tabii ki orada da söyledik. Hani hiç, hep yeri geldiği zaman söylüyoruz zaten. Kimse boşanmak için evlenmiyor ama olmuyorsa da, yapacak bir şey kalmıyorsa da iş buraya gidiyor. Ve sonrasında tabii işin yasal durumları var. İşte mal paylaşımı vesaire falan filan. Bunlarda da kafalar karışıyor. Bu karışıklığın önüne geçmek için güzel de bir söyleşi oldu. Ama en sonunda yine temennide bulunduk yani boşanmayın diye. O da ayrı bir detay. Onu da kaçırmayalım efendim. Pekala, bir adet Emre Fel dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

Dün radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ATM'den nakit para çektikten sonra makbuz alıyor musunuz sevgili dinleyenler? Alıyorsanız bu huyunuzdan vazgeçin. Bir işe yaramıyor. Hani zaten onun kayıtları kuyutları her yerde var. Yani mobil bankacılıkta falan görebiliyorsunuz. İki, boşa kağıt israfı. Yazıktır, günahtır, çevre kirliliği. Üç, Allah korusun paranıza olabilirsiniz. Uzmanlar bakınız, ATM işlemlerinin ardından basılan bilgi fişlerinin içerdiği finansal verilerin... Arkadaş bunu nereden düşündünüz ya? Dolandırıcılık riskini arttırdığı konusunda uyarıda bulunarak bakiyelerin dijital kanallar üzerinden takip edilmesini tavsiye etti. Bak, bilgi güvenliği uzmanları ATM üzerinden nakit çekim işlemi sonrası alınan makbuzların kişisel veri güvenliği açısından risk oluşturabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Dolandırıcılar makbuz peşinde. Habere göre ATM işlemlerinin ardından otomatik olarak basılan bilgi fişleri, yani makbuzlar, dolandırıcıların hedefi haline gelebilir. Birçok kullanıcının alışkanlık gereği onay verdiği makbuz yazdırma seçeneği, kritik finansal verilerin açığa çıkmasına neden olabiliyor. Yani hakikaten işinize yaramayacaksa, ki genelde de yaramıyor, çıkartmayın efendim, o makbuzları yazdırmayın. Hatta bazıları sırf şu yüzden bile o makbuzu isteyebiliyor. Bankaya zarar olsun. Yazsın kardeşim, ver bilgi fişini ver deyip. Uzmanlar söz konusu kağıt parçalarının kullanılabilir bakiye ve hesapla ilgili diğer hassas verileri içerdiğini belirtti. Bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırlanabileceği vurgulandı. Bankalar bu tür güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla bakiyelerin fiziksel makbuz yerine sadece ATM ekranından veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kontrol edilmesini tavsiye etti efendim. Ve tabii imha etmeyi de unutmayın. Hani madem böyle bir şey yaptınız, aldınız. Güvenlik birimlerinin açıklamalarına göre makbuza ihtiyaç duyulan durumlarda işlem bittikten sonra bu belgelerin verilere ulaşılamayacak şekilde tamamen imha edilmesi gerekiyor. Yani sağlam yırtın. Güzelce böyle oradan yırt, buradan yırt, her taraftan yırt, öyle at. Ayrıca bakınız, şu önlemlere dikkat çekiyorlar. PIN kodu girilirken klavyenin elle kapatılması. Çünkü o sırada kameradan da görünebiliyor. O kamerayı da hacklemiş olabiliyorlar. Veya işte kendi kamerasını oraya koymuş olabiliyor. Hırsız, dolandırıcı ya da. Bak, ATM üzerinde şüpheli bir aparat olup olmadığının kontrol edilmesi demiş. Yani bakacaksın mesela ATM'de nedir, bir tane kamera görürsün. Klavye koruyucu falan vardır, böyle şey, güneş gelmesin diye falan. Neyse işte öyle şeyler vardır. Bunların dışında enteresan şeyler varsa onları takip ediliyorlar. Ve tabii ki yardım teklif eden yabancılara karşı mesafeli olunması. Bunlar da önemli. Sen orada bir işlem yapıyorsun. Durun efendim, yardım edeyim falan filan diyorsa ettirme yardımı. Yapamıyorsan kendi tanıdığını çağır. En mantıklısı budur efendim. Bunları yapmanız gerekiyor ama özellikle dediğimiz gibi şu makbuz mevzundan. Zaten evet, genel olarak bir işe yaramıyor. Hem boş boşuna çevre kirliliği oluyor. Hem nedir o... hesabınız risk altına giriyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ay ay ay ay. Oo, pekala. Saat sonuna doğru yaklaşıyoruz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Az TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Reklam.
3: Radyo S.
0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Mucizem annemden mirasım saf kalbimden. Marjinal bir balerin şarkısı dinledik sevgili Onur'dan, şarkının sahibinden, sahibinin sesinden. 95.6 Radyo S'teyiz, günlerden çarşamba. Günün ortasını biraz geçmişken, belki de öğleni akşama kavuşturacak program. Saatlerimiz 15'i gösterecek, sizlerleyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca güzel keyifli şarkılar eşliğinde bu akşam, yarın akşam, hafta sonuna doğru sahnelerde, tiyatro, konser, etkinlik adına neler var neler yok. Bugün ileteceğimiz raporsa haftanın en fazla izlenen diziler raporu. Acaba hangileri, merak edenlere hepsi Güne Bakan'da. Onur Marjinal Balerinden sonra Tuba Özak bir Murat Güney şarkısıyla burada. Şarkının adı Efe. Herkese merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.

Cartier. Bu arada öncesinde Baran Mengüç Karaçalı'sıyla yenisiyle buradaydı radyonuzda. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz haftanın en fazla izlenen dizileri listesine. Burak Sakar derledi. TİAK verilerine göre de TRT1'in rekortmen dizisi Şaşacak Bu Deniz 1 puan aşkın artışla haftanın en yüksek yükselişini gerçekleştirmiş. 13.82 reytingle zirvedeki yerini korumuş.

Ne dedik? TRT1'in sezona adeta damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz. Bir puan aşkın artışla reytinglerde yükselmiş ve liderliğini sürdürmüş. Kanal D'nin iki sezondur zirve yarışından düşmeyen dizisi Uzak Şehir yaklaşık bir puan artarak zirvenin en yakın takipçisi olmuş. Ve Star TV dizisi Sevdiğim Sensin ise hafif artışla 3. sırada. Gün gün peki değerlendirecek olursak onları da aktaracak Tuncay ama önce Manifest burada ve Gülçin Ergül'ün ardından. Daha iyi.

Pazartesi günü etkili olan soğuk havalar televizyon izlenmesini artırmış. Geçen hafta Kanal D dizisi Uzak Şehir yaklaşık 1 puan yükselerek düşüş trendini durdururken TRT 1'in yenilenen oyuncu kadrosuyla yoluna devam eden dizisi Cennetin Çocukları da yarım puanı aşkın artış kaydetmiş. Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı ise düşüş trendini sürdürüyor ve 7. sıraya geriliyor. Salı günü ATV'de yayınlanan Beşiktaş-Konyaspor Türkiye Kupası karşılaşması günün lideri olmuş. Kanalın Kenan İmirzalıoğlu dizisi Abi maç nedeniyle yayınına ara verirken rakibinin yokluğunu iyi değerlendiren Kıskanmak yaklaşık 1 puan artarak günün en çok izlenen dizisi olmuş. Mehmet Fetihler Sultan'ı özetsiz yayınladığı bölümünde 4.10 reytingle 5. sırada. TRT1'de 22'de ekranlara gelen Arsenal Atletico Madrid karşılaşması ise 5.54 reytinge ulaşmış geçen hafta.

Çarşamba günü yayınlanan Bayern Münih PSG rövanş maçı 6.81 reytingde geçen haftaki karşılaşmadan 2 puan daha yüksek performans göstermiş. Bu durum dizilerin potansiyel artışını sınırlasa da yeraltı Eşref Rüya puanlarını yükseltmişler. ATV dizisi Kuruluş Orhan'sa düşüş trendini sürdürüyor. İlk onun son sırasına geriliyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar hafta sonuna doğru yine rapor gelecek. Reklam öncesi ise Sezen Aksu dinleyeceğiz. Yeni abiminden. Aşk dansıyla burada olacak. Reklamlardan sonra güne bakan tüm hızıyla devam edecek.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

geldik Perşembe gününe. Reklamların hemen ardından Perşembe gününün lider dizisi Sevdiğim Sensin hafif artışla 8.80 ratinge yükselmiş. En yakın rakibi Halef Kökler'in Çaresi hafif düşüşe rağmen 5.32 ratingle zirve takibini sürdürmüş. Cuma günü Taşacak Bu Deniz haftanın en yüksek artışını gerçekleştirerek 13.82 ratingle liderliğini perçinlemiş. Günün diğer dizilerinden Kızılcık Şerbeti yarım puan gerilerken Arka Sokaklar'da da hafif bir artış kaydedilmiş. Hafta sonunda ise şampiyonluk maçları ve sıcak hava etkisi hissedildi. Maçların etkisiyle Güller ve Günahlar yarım puan düşmesine rağmen 5.55 ratingle liderliğini korudu. Gönül Dağı 1.47 puanlık sert düşüş yaşadı. Pazar günü ise Star TV dizisi Çirkin 1.56 puanlık kayıpla haftanın en sert düşüşünü gerçekleştirirken TRT 1 dizisi Teşkilat 6.17 ratingle yeniden gün lideri oldu.

10 numara Halef Kökler'in çağrısı ve kıskanmak. Uzun süredir listede ilk kez iki dizi aynı anda bir basamakta yer alıyor. İkisi de 5.32'lik bir reytinge sahip. Halef Kökler'in çağrısı ilk sezonunda 31. bölümüyle. Kıskanmak da aynı şekilde. 9 numarada Güller ve Günahlar var. İlk sezonu 28. bölümüyle. 8'de ise yine ilk sezon ve 7. bölümüyle Çirkin. 7 numara ikinci sezonda 43. bölümüyle Eşref Rüya. 6 numarada ise Teşkilat, tam 6 sezondur ekranlarda ve toplam 180 bölüm geride kalmış Teşkilat dizisinin.

5 numara Kızılcık Şerbeti 4. sezon 135. bölümüyle. 4 numara Yeraltı ilk sezon 14. bölümüyle. 3 numara Sevdiğim Sensin ilk sezon 12. bölümüyle. 2 numara Uzak Şehir 2. sezon 60. bölümüyle. Bu haftanın da yine zirvedeki dizisi Taşacak Bu Deniz ilk sezon ve 27. bölümüyle Prime Time'da en yüksek reyting kalan diziler listesinde top 10'da zirvede.

Mantin ve Fatma Turgut Yerin Dolmuyor şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Her Mayıs ayının tam böyle ortasına doğru bir Eurovision heyecanı sarardı Türkiye'yi. Ta ki Türkiye yarışmalara katılmama kararı alana kadar. Ve bu yıl yine bu hafta Eurovision haftası. 2026 Eurovision şarkı yarışması 70. kez gerçekleştiriliyor. Avrupa Yayın Birliği EBU ve ORF organizasyonu 2025 Eurovision şarkı yarışmasında Wasted Love adlı şarkısıyla CJ'in kazanmasından dolayı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor. Yarı finallerden ki ilki dün akşam gerçekleştirildi 12 Mayıs'ta, ikincisi yarın akşam gerçekleştirilecek 14 Mayıs'ta. Final ise 16 Mayıs Cumartesi. Avusturya'da, Viyana'da yapılacak. Yarışmaya bu yıl 35 ülkeden yayıncılar katılıyor. Bu sayı 2025'e kıyasla 2 daha az olup, yarı finallerin uygulanmaya başlamasından önceki dönemde de en son 2003 yılında görülen en düşük katılımcı sayısı. Hollanda, İrlanda, İspanya, İzlanda ve Slovenya, Gazze soykırımı bağlamında İsrail'in yarışmaya dahil edilmesini protesto etmek amacıyla katılmamayı tercih etti bu yıl. Ve bu durum 1970 yarışmasıyla birlikte yarışma tarihindeki en yüksek boykot eden ülke sayısına işaret ediyor. Buna karşılık Bulgaristan, Moldova ve Romanya son yıllardaki yokluklarının ardından yarışmaya geri dönen ülkeler. Peki dün akşam yarı final gerçekleşti dedik, acaba yarı finalde hangi ülkeler yarıştı ve hangileri finalde yarışmaya hak kazanıp hangileri elendi? Merak edenler varsa onları aktaracak Tuncay, ama önce Manga burada. Bir Zamanlar Eurovision'da bizleri temsil ettikleri şarkıyla.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Ajda Pekkan'lı Manifest şarkısı Hileli. İkinci saatin ilk şarkısıydı. Ajda Pekkan'ı duyunca da aklıma tabii ki bir petrol şarkısı geldi ki. Zamanında Türkiye Televizyon'da temsil eden isimlerden bir tanesidir Ajda. Hatta yıl diyelim 1980. Ve gelelim günümüze. Geri dönen ülkeler var demiştik. Bulgaristan, Moldova, Romanya. Ve çekilen ülkeler arasında Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya var. Peki dün akşam gerçekleştirilen ilk yarı finalde hangi ülkeler çıktılar ve performanslarını sundular? Onları şöyle bir ileteyim sizlere. İlk akşamın ülkeleri: Moldova, İsveç, Hırvatistan, Yunanistan, Portekiz, Gürcistan, Finlandiya, Kanada, Estonya, İsrail, Belçika, Litvanya, San Marino, Polonya ve Sırbistan. Bu ülkeler arasında kaybedenleri söyleyelim. Ya da ilk ona giremeyenleri: Portekiz, Gürcistan, Kanada, Estonya ve San Marino ilk yarı finaldeki performanslarıyla elenen ülkeler. Diğer 10 ülke ise cumartesi finalinde yarışacaklar. İkinci yarı final ise 14 Mayıs, yani yarın akşam. Katılacak ülkeler ise Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, Lüksemburg, Çekya, Ermenistan, İsviçre, Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya, Danimarka, Avustralya, Ukrayna, Arnavutluk, Malta ve Norveç. Bu ülkeler arasında da yine 10 ülke finale çıkma şansını yakalayacak, 5 ülke elenecek. İlk yarı final 10, ikinci yarı finaldeki 10 ülkeyle birlikte doğrudan katılan ülkelerle toplam 25 ülke performanslarını gerçekleştirecek cumartesi akşamı. Eurovision'dan bahsediyorken, tabii ki Eurovision'da daha önce bizleri temsil etmiş şarkılardan da hatırlatacaklarımızdan en son katılan isim Can Bonomo ve Lambi Bank geliyor şimdi radyolara.

70. Eurovision şarkı yarışması haftasındayız. 2026 Eurovision şarkı yarışması haftasındayız. 12 Mayıs Salı ilk yarı final, 14 Mayıs Perşembe ikinci yarı final ve 16 Mayıs Cumartesi de finalde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarışacak ülkeler. Saat 21'de onlara göre, ki Türkiye'de 22'de başlıyor. 25 ülkenin katılımına sahne olacak. Ev sahibi ülke Avusturya ön elemeden muaf bu arada. Büyük dörtlü Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık ise iki yarı finalin her birinden en yüksek sırayı alan onar ülke. Finalde yarışmaya katılan 35 ülkenin jüri ve halk oyları ile birlikte yarışmaya katılmayan ülkeler adına kullanılan toplu bir dünyanın geri kalanı çevrimiçi oyu da kullanılacak. Bakalım cumartesi akşamı finalde yine hangi ülke birinci olacak? Can Bonomo bizi temsil ettiği şarkısıyla geldi dedikten sonra ısrarlara dayanamayarak bir Eurovision şarkısı daha çalacağım tabii ki. O da hangisi derseniz buyurun dinleyin.

yapardık vallahi. Televizyon yarışmaları akşamlarında elimize kalem kağıtlar alır. Ülke ülke izler, hatta puanlar verir. Favoriler bilirler. Ve hatta sevdiğimiz, beğendiğimiz, eğer ülke kazanmadıysa da hemen eleştirimizi yapardık. Politik. Tabii hep istedi Tarkan da katılsın Gönül. Ama ve lakin artık Türkiye'de katılmıyor biliyorsunuz televizyon şarkı yarışmalarına. Ben yine de takip ediyorum. Ben yine de böyle merak ediyorum acaba ne var ne yok diye. Dün akşamki yarışmayı da gece yarısından sonra oturup şöyle bir izledim YouTube'dan. Favorilerim var tabii ki. Özellikle Almanya'nın performansını çok beğendim. Zaten onlar doğrudan katılıyorlar yarışmaya. Bir de Belçika gerçekten mükemmel bir performans sergiliyor. Hem şarkıları hem dansları hem de koreografileriyle. Göreceğiz cumartesi akşamı acaba hangi ülke kazanacak bu yıl Eurovision şarkı yarışmasını.

İkonik pop yıldızı Mother Mary dönüş performansı Arifesinde uzun süredir ayrı düştüğü en yakın arkadaşı ve eski kostüm tasarımcısı Sam Anson'la yeniden bir araya geldiğinde çoktan gömüldüğü sanılan yaralar yeniden su yüzüne çıkıyor. David Lowery yazdı ve yönetti. Anne Hathaway başrolünde Mother Mary adlı bu filmin. Bir diğer film ise Luc Besson'un Drakula'sı, bir aşk hikayesi. 15. yüzyılda bir prens eşini kaybettikten sonra Tanrı'yı lanetliyor ve bunun sonucunda sonsuz bir laneti miras alıyor. Drakula'ya dönüşüyor. Bu iki filmi Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde başka sinemada 15, 18 ve 20-30 seanslarında dönüşümlü olarak izleyebiliyorsunuz bu hafta.

0: Eyvallah.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

yapalım yani? Çorak topraklarda büyüdük diye kalbimiz sulanınca yeşermeyelim mi diyorlar. İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde ışıklı tabelaların, pavyon şarkılarının ve kırık kalplerin arasında. Biraz kahkaha, biraz aşk, biraz da pişmanlık. Ama en çok da insanlık var. Burada herkes biraz yaralı, biraz komik. Çünkü kimse sevmenin bu kadar zor, sevilmenin bu kadar gürültülü olacağını tahmin etmemiş. Sevmekten öldü desinler, Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun kaleminden çıkan bu masalsı hikaye aşkı hayatın tozlu köşelerinden anlatıyor. Gerçekte hayal, kahkahayla sızı birbirine karışıyor. Oyuncular bazen anlatıcıya, sahne hayata dönüşüyor. Eray Soykan yönetti, Ali Likoğlu müziklerde imzası olan sevilen isim. Dekorlar Mutlu Atan'a, ışıksa Yunus Berker'e ait. Oyuncular Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray ve Eray Soykan. Oyunun adı Sevmekten Öldü Desinler bu akşam saat 20.30'da Bursa'da Aspera sahnede izlenebiliyor. İki biletin biri bedava kampanyasıyla, biletlerse biletina.com'dan temin edilebiliyor.

50'li yaşlarında bir çift sıkıcı ve düz, Eleni ve Ken. İki yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiçbir zaman uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına ikna oluyorlar. Bu çiftimiz uzun süredir evli olmalarından kaynaklı monoton olduğunu sandıkları hayatlarını değiştirmeye karar veriyorlar ve bu monotonluğu düzeltmeye çalışırken hayatları kabusa dönüşüyor. Gülmek, eğlenmek isteyenler. Pınar Altu Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal ve Taner Ergör. Oyunun adı Mutlu Aile Tablosu. Yazarları Sam Bobrick ve Joy Bobrick. Emre Kınay yönetmiş bu arada oyunu. Bursa'ya geliyorlar. Bu akşam saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde perde diyecekler. Biletlerse biletinan.com'dan ve bu biletten temin edilebilecek eğer kaldıysa.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sezonun son temsilleri, son oyunları ki onlardan bir tanesi Süt Kardeşler. Halil Balkanlar, Efecan Baştürk, Muharrem Dal Fidan, Kerim Çağrızora, Kübra Kızıl, Deniz Orakçı Yavuz, Çağrı Dulum ve Merve Aydaş oynuyorlar. İsmail Galip Ağcan'ın metniyle, Sinan Pekinton rejisiyle bu akşam, yarın akşam. Cuma, cumartesi saat 20'de, ayrıca cumartesi matinede saat 15'te AVP sahnesinde. Biletler biletinal.com'da ve AVP girişinde. Bu haftanın Oda Tiyatrosu oyunuysa Şair Şur, şiir Mehmet Akif Ersoy. Bu oyunda Perşembe, Cuma, Cumartesi 18'de Feralcizade Oda Tiyatrosu sahnesinde izlenebiliyor.

Anlatacak çok şey var diyen Erzurumlu mümessil Burak Bozdağ sahneye çıkıyor bu akşam. Mümessil olarak tanınan Burak Bozdağ, samimi anlatımı, güçlü gözlemleri ve seyirciyle kurduğu interaktif iletişimle klasik stand-up anlayışının dışına çıkıyor. Anlatılan her hikaye tanıdık, verilen her tepki anlık ve sahnedeki her an gerçek diyor. Kahkaha ve muhabbet dolu bu gecede, yerini sen de almak istersen saat 20.30'da Baob sahnede %20 indirim kampanyasıyla biletler de platformlarda satışta. Burak Bozdağ, Erzurumlu mümessil adlı gösterisiyle. Bir diğer gösteri ise Pınar Fidan stand-up gösterisi. Bazı ailevi meseleler, piyonlar, dirty talk, biraz sosyalistler, gladio, açık ameliyat, menemen olayı ve kutsi hakkındaki gösteri. Hopi kampanyası %20 indirimli biletler, 2 biletin biri bedava kampanyaları. Artık böyle, sezon sonuna doğru tüm biletler indirimli, kampanyalı. Pınar Fidan'ın stand-up gösterisi ise bu akşam 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de. Bu akşam yine tiyatro var, stand-up var. Güzel, keyifli, eğlenceli etkinlikler. Bir iki tane kaldı, onları da aktaracağım ama son 15 dakikaya girerken önce Mert Demir dinleyeceğiz. 95.6 Radyo Este Güne Bakan'da. O da diyecek ki bir gece gidebilirim.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta çok özel bir konserle bizlerle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Konseri. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı, solistler kemanda Deniz Yakın, piyanoda Kaan Baysal. Konser yarın akşam saat 20'de Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çok da güzel bir program hazırlamışlar. Genç yetenekler kemanda ve piyanoda, orkestrada onlara ya da onlar orkestraya eşlik edecekler. Biletlerini alanlar senfoniyi zaten takip ederler, aldılar. Ama almayanlara bu özel konseri kaçırmayın deriz. Anonsumuzun sonunda Mert Demir Bir Gece Gidebilirim ve ardından da Betül Demir Burada, İki Soyattaş Arda Arda şarkısı Uykumda Bile.

güzel şarkılarla farklı konularla geldik programın sonuna. Son iki şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz sizlere. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler eksi ikinci katta sizleri bekliyor.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Haz TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Haz TV.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabil.com.
1: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler -2. katta sizleri bekliyor.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler -2. katta sizleri bekliyor.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Cyber Neuro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi, MS, Serebral Palsi, İnme, omurilik felci ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonunda kullanılan giyilebilir robotik sistemdir. Detaylı bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
0: Reklam.
6: Radyo S. Ses verir misin bu yana? Demiyor mu bir de ne alaka?

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
4: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler eksi ikinci katta sizleri bekliyor.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
2: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla. İhtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: ...15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler eksi ikinci katta sizleri bekliyor.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

gibi ben bir yandayım. Sulanmayan bir çiçek gibi sen bir yandasın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

Selamlar, saygılar. Burası Radyo S ve Fusion DJs Parti'nin startını vermek üzere. Ben DJ F, yine mikrofon başındayım. Hepinize güzel bir çarşamba akşamı diliyoruz. Bu akşam Fusion DJs Parti'nin konukları kimler olacak? Hemen hızlıca hatırlatalım. Ondan sonra da radyo şovlarımızı dinlemeye başlayalım. Birazdan EDX burada No Excuses isimli radyo şovunun yepyeni bölümüyle. Saatler 23 olduğunda Vintage Culture, son dönemin çok önemli isimlerinden bir tanesi, Culture Shock isimli radyo şovuyla burada olacak 23 ile 00 arasında. 00'da aylık radyo şovlarının bulunduğu bir zaman dilimine giriyoruz ve bu zaman diliminde bu hafta sizi karşılayacak isim Martin Garrix'in plak şirketi Stamp Records'un aylık radyo şovu Stamp Radio burada olacak 00 ile 01 arasında. Saatler 01 olduğunda Danny Avila Main Stage Techno isimli radyo şovunun yeni bölümüyle radyonuzda olacak. 02'de Mike Williams On Track ile ve 03'te Paul Van Dyke Vonic Sessions isimli radyo şovunun yepyeni bölümüyle sizlerle olacak. Bu akşam listesi böyle. O zaman hemen start veriyoruz. İşte Deep House müziğinin en önemli isimlerinden biri EDX karşınızda. No Excuses başlıyor.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum side. With your maximum side.
1: Radyo sesiniz Fusion DJ's Party devam ediyor ve ben DJ F sizlere eşlik ediyorum. Armada Records'un haftalık radyo şovu Armada Next Radio'yu dinledik. Şimdi sırada Vintage Culture.

0: Are you ready? Because here's more hit music. More hit music. This is Radio S. Orza. Ladies and gentlemen, Radio S. Bursa.
1: Radyo İste Vintage Culture buradaydı. Fusion DJ's Party'de Culture Shock isimli radyo şovunun yepyeni bölümünü dinledik. Şimdi sırada aylık şovların bulunduğu zaman dilimi var ve bu hafta sizi Stamp Records'un aylık radyo şovu Stamp Radio karşılıyor. Martin Garrix'in plak şirketinin aylık radyo şovu bu ve bir saat boyunca onlara bağlıyız.
2: Stamped. Good afternoon ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard.
3: Welcome to Stamped Records Radio, a truly international affair, bringing you the freshest sounds from around the world.
4: Uploading.
3: Online. On air. This is Stamped Records Radio.
5: Yo, yo, yo, SF here, checking in.

0: Stamped Records Radio returns very soon. Check out more at Stamped Records on all usual social media. Stamped. S-T-M-P-D.
1: The Beat. The Beat. Of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum size. With your maximum size.
2: Radyo istesiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor. Saatler oldukça ilerledi. Yeni güne merhaba dedik. Biraz önce Stamp Records'un aylık radyo şovu Stamp Radio buradaydı. Ve şimdi sırada yine süper bir isim var. Danny Avila. Danny Avila'nın Main Stage Techno isimli radyo şovunun yepyeni bölümü bir saat boyunca sizinle.
3: Welcome to a journey of sounds and beats. This is Main Stage Techno Radio. Techno Radio by Danny Avila.

0: Stage Techno.
1: Enjoy the silence.

0: enjoy the silence.
1: Hey, are you ready? Because here's more hit music.
2: More hit music. This is Radio S Borsa.
1: Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
3: Radyo S burası. Fusion DJ's Party devam ediyor. Fusion DJ's Party'de haftanın her akşamı sizi dünyanın en önemli DJ'leriyle buluşturuyoruz. Ve onların radyo şovunu sizlere getiriyoruz. Dani Avila buradaydı Main Stage Tekno'yla. Ve şimdi sırada...

Hey.